0: Aşık saraydan ağlıyorsan dön yolundan. Aşka dair konuşursan gerisini sen tamamla.
1: Dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.

kader dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim, sonra buna katlandım. Beni öldürdün ama yok ki bunun delili. Bir kanıtım var artık, hiç iyi değil.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Emiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim dünyasından yaklaşan felaket uyarısı. Yeni bir araştırmaya göre iklim değişikliği dünya genelinde bulaşıcı hastalıkları artırıyor ve kontrol altına alınmazsa durum büyük bir sağlık felaketine dönüşebilir. Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen geniş çaplı uluslararası araştırma, iklim değişikliğinin bulaşıcı hastalıkların küresel ölçekte yayılmasını hızlandırdığını ortaya koydu. Çalışma 151 ülkeden 3752 sağlık çalışanı ve araştırmacının görüşlerini içeriyor ve bugüne kadar yapılan en kapsamlı küresel araştırmalardan biri olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, iklim değişikliği, yoksulluk ve ilaç direncinin birleşerek büyüyen bir sağlık krizine yol açtığını vurguluyor. Araştırma, Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki veriler üzerinden uzmanların sıtma ve dan humması gibi hastalıkları en hızlı yükselen risk olarak gördüğünü de ortaya koydu. Bunu tüberküloz ve HIV/AIDS izliyor. Uzmanlara göre 3 ana neden öne çıkıyor. Bunlar iklim değişikliği, sosyoekonomik eşitsizlik ve antimikrobiyal direnç. Çalışmanın başyazarı, bir sonraki büyük acil sağlık durumu ani bir salgın olmayabilir. Bunun yerine her gün hayatları kısaltan sessiz hastalıkların yavaş ama sürekli kötüleşmesi olabilir uyarısı yapıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
4: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
6: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize

0: friz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Bosch Car Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Bosch Car Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005. Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Yudum ayçiçek yağı 5 litre 469 lira 95 kuruş. Tukaş domates salçası 830 gram teneke 49 lira 95 kuruş. Komili Ege sızma zeytinyağı 3 litre 749 lira 95 kuruş. Beşler sucuk kangal kilogram 599 lira 95 kuruş. Üstelik biçen markette yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim dünyasından yaklaşan felaket uyarısı. Yeni bir araştırmaya göre iklim değişikliği dünya genelinde bulaşıcı hastalıkları artırıyor ve kontrol altına alınmazsa durum büyük bir sağlık felaketine dönüşebilir. Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen geniş çaplı uluslararası araştırma, iklim değişikliğinin bulaşıcı hastalıkların küresel ölçekte yayılmasını hızlandırdığını ortaya koydu. Çalışma 151 ülkeden 3752 sağlık çalışanı ve araştırmacının görüşlerini içeriyor ve bugüne kadar yapılan en kapsamlı küresel araştırmalardan biri olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, iklim değişikliği, yoksulluk ve ilaç direncinin birleşerek büyüyen bir sağlık krizine yol açtığını vurguluyor. Araştırma Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki veriler üzerinden uzmanların sıtma ve dan humması gibi hastalıkları en hızlı yükselen risk olarak gördüğünü de ortaya koydu. Bunu tüberküloz ve HIV/AIDS izliyor. Uzmanlara göre 3 ana neden öne çıkıyor. Bunlar iklim değişikliği, sosyoekonomik eşitsizlik ve antimikrobiyal direnç. Çalışmanın baş yazarı, bir sonraki büyük acil sağlık durumu ani bir salgın olmayabilir. Bunun yerine her gün hayatları kısaltan sessiz hastalıkların yavaş ama sürekli kötüleşmesi olabilir uyarısı yapıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe

0: Küpe FM reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayşiçek yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında. Migros,
2: hepimize iyi gelecek. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Yeni bir SUV sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
8: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

0: Bana kıyamam.
1: Küpe FM reklam.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadı Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Silivri Kadın Girişimciler Derneği'nin geleneksel ikinci el kıyafet satışı başladı. 18 Temmuz'a kadar her gün 18 ila 24 saatleri arasında Silivri Sahili Sanat Parkı'ndayız. Birbirinden güzel ikinci el kıyafetleri uygun fiyatlarla keşfederken aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerimize de destek olabilirsiniz. Silivri Kadın Girişimciler Derneği. Hep birlikte daha güçlü, daha güzel yarınlara.
4: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankas reset veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
1: Küpe FM reklam.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

Küpe FM'desiniz. Herkese mutlu hafta sonları değerli dinleyiciler. Sinema dünyasına ilgi duyanlar ve müziksiz yapamayanlar hafta sonunun tadını hep beraber harmanlayacağız. Ve bir yandan harika şarkılar dinlerken bir yandan da sinemanın büyülü dünyasına küçük bir yolculuk yapacağız. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Alo. FM reklam.
1: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Beşa Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayşiçek Yağı 419 liraya. Beşa Migros mağazalarında.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.

0: su. Zogoturizm.com.tr.
1: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Toyota. Küpe FM reklam.

Kırmaya canımı da yakmaya gücün yetmez, sildim koldum. Egonu da al bas git yordun. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

0: serserinim.
1: Bir reklam.
2: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
1: Bir reklam.

0: Oldu bence.
1: Kupa FM'de film arasına devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Haftanın yeni vizyona giren filmlerine şöyle bir göz atalım. Onlardan en önemlisi kuşkusuz yılın en çok merakla beklenen filmlerinden bir tanesi. Ünlü, efsanevi yönetmen Christopher Nolan'ın son filmi The Odyssey. Matt Damon, Tom Holland ve Anne Hathaway gibi çok zengin bir kadrosu var. Çok eleştirilmiş bir fragmana sahip, birkaç fragmana sahip hatta The Odyssey. Aynı zamanda çeşitli açılardan eleştirilere maruz kalmış ve çok miktarda soru işaretlerini de üzerinde toplamıştı. Bakalım gerçekten hayal kırıklığı mı yaratacak bu film, yoksa beklentilerin tersine çok güzel bir film mi olacaktı? Odyssey, Trova Savaşı'ndan sonra Odysseus'un tehlikeli yolculuğunu ve karısı Penelope'la yeniden bir araya gelmesini konu ediyor.

0: Reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi toz çamaşır deterjanı 259 lira 95 kuruşa. Beşen Migros mağazalarında.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
7: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
8: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
0: Küpe FM Reklam.

0: Bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Film arasına devam ediyoruz. Müzikal takınız Küpe FM'de değerli dinleyiciler. Haftanın yeni vizyona giren filmlerinden bir tanesi Filistin 36. Dram türündeki filmin konusu şu. 1936 yılında Filistin'in birçok bölgesinde Milletler Cemiyeti mandası altında ülkeyi yöneten ve sömürgeci güç olarak görülen Britanya yönetimine karşı direniş giderek büyümeye başlar. Aynı dönemde Nazi zulmünden kaçarak bölgeye yerleşen Yahudilerin gelişiyle Filistin'deki toplumsal ve siyasal dengeler de hızla değişmektedir.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim dünyasından yaklaşan felaket uyarısı. Yeni bir araştırmaya göre iklim değişikliği dünya genelinde bulaşıcı hastalıkları artırıyor ve kontrol altına alınmazsa durum büyük bir sağlık felaketine dönüşebilir. Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen geniş çaplı uluslararası araştırma, iklim değişikliğinin bulaşıcı hastalıkların küresel ölçekte yayılmasını hızlandırdığını ortaya koydu. Çalışma 151 ülkeden 3752 sağlık çalışanı ve araştırmacının görüşlerini içeriyor ve bugüne kadar yapılan en kapsamlı küresel araştırmalardan biri olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar iklim değişikliği, yoksulluk ve ilaç direncinin birleşerek büyüyen bir sağlık krizine yol açtığını vurguluyor. Araştırma Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki veriler üzerinden uzmanların sıtma ve dan humması gibi hastalıkları en hızlı yükselen risk olarak gördüğünü de ortaya koydu. Bunu tüberküloz ve HIV/AIDS izliyor. Uzmanlara göre 3 ana neden öne çıkıyor. Bunlar iklim değişikliği, sosyoekonomik eşitsizlik ve antimikrobiyal direnç. Çalışmanın baş yazarı, bir sonraki büyük acil sağlık durumu ani bir salgın olmayabilir. Bunun yerine her gün hayatları kısaltan sessiz hastalıkların yavaş ama sürekli kötüleşmesi olabilir uyarısı yapıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 34 53 0549 318 34 53.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Film arasına devam ediyoruz. Haftanın bir diğer yeni filmi bir gerilim korku filmi arkadaşlar. Noise, Lanetin Sesi. Noise, Lanetin Sesi gizemli bir şekilde kaybolan kız kardeşini bulmaya çalışan işitme engelli bir kadının hikayesini konu alıyor.

Korku filmleri açısından oldukça bereketli, bol korku filminin vizyona girdiği bir hafta içerisindeyiz arkadaşlar. Küpe FM'de film arasında haftanın yeni filmlerinden bir diğerine daha şöyle bir mercek tutalım. Yerli bir korku filmi Kibele'nin Laneti İstila bu hafta itibariyle vizyonda. Beni

0: Küpe FM reklam. Reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
3: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 5

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçan Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Tek süt taze kaşar 600 gram 199 lira 95 kuruş. Doğuş tereyağı 1000 gram 499 lira 95 kuruş. Doğuş siyah çay 1000 gram 269 lira 95 kuruş. Şibo Türk kahvesi 100 gram 59 lira 95 kuruş. Üstelik Biçan Market'te yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçan Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Yalnızca 25 haneden oluşan küçük ve sakin bir köyün huzuru, köy sakinlerinden birinin ağır bir psikolojik rahatsızlık yaşamasıyla bozulur. Olayların ardından tılsımlı ilimlere hakim olduğu söylenen Ruken Hoca'nın köye gelişiyle birlikte açıklanması güç ve ürkütücü olaylar peş peşe yaşanmaya başlar.

0: Küpe FM reklam.
1: Teşem Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala ayçiçek yağı 419 liraya. Teşem Migros mağazalarında.
2: Hepimize iyi gelecek.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor.

0: Yor. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Küpe FM reklam.

Kupa FM'desiniz. Hem güzel şarkılarımızı dinliyoruz hem de arada sinema dünyasına şöyle bir bakış atıyoruz. Bu haftanın yeni filmlerinden bir tanesi bir dram filmi Ceza arkadaşlar. Eşini kaybetmiş bir hemşire olan Mahnaz, dik başlı oğlu Ali Yar'ı büyütmenin zorluklarıyla boğuşmaktadır. Aile içi gerilimler, yeni partneri Hamit Onur'una düzenlenen bir nişan partisi sırasında doruk noktasına ulaşır. Beklenmedik bir trajedi kutlamaların üzerine gölge düşürdüğünde Mahnaz'ın hayatının dengesi alt üst olur.

0: Reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulu Kadı Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten yazı serinleten fırsat. Şimdi klimalar 26.999 liradan başlayan fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Silivri Kadın Girişimciler Derneği'nin geleneksel ikinci el kıyafet satışı başladı. 18 Temmuz'a kadar her gün 18 ila 24 saatleri arasında Silivri Sahili Sanat Parkı'ndayız. Birbirinden güzel ikinci el kıyafetleri uygun fiyatlarla keşfederken aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerimize de destek olabilirsiniz. Silivri Kadın Girişimciler Derneği. Hep birlikte daha güçlü, daha güzel yarınlara.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.790.000 liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
0: Küpe FM Reklam. Reklam.
5: Nirvana with Mantra.

Kafanda film arasının sonuna geldik arkadaşlar. Umuyorum ki keyifli vakit geçirmişsinizdir. Güzel şarkılarımız eşliğinde aynı zamanda sinema dünyasından ilginizi çekebilecek içeriklerimizle birlikte efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 11.

Küpe FM'desiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi gününde beraberiz. En iyiler ve en yenilerle birlikte hoş geldiniz diyoruz ve müzik dünyasının sevilen yıldızı Zeki Arkun, müzik dünyasının genç yıldızlarından birisi ve yeni katıldı tabii ki. Simge Sağ'ın desteğiyle de bizlerle buluştu. Yeni biri şimdi radyonuzda.

0: Küpe FM reklam.
1: Beşa Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Toz Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa. Beşa Migros mağazalarında.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

Şimdi hem çalışanlar var hem de tatilde olanlar var. İkiye bölünmüş durumdayız. Bugün tabii bu yaz gününde çalışanlar tatil yapanlara imreniyor olabilir. Ama elbette sizin de bir tatiliniz olacaktır. Bu sizin hakkınız. Belki de yıllık izni bekliyorsunuz. Şimdiden iyi tatiller diliyoruz. Çalışanlara da çok kolaylıklar. Radyolarınızdaki sesin sahibi Buray Zamanı, tam benim tipim bizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Yeni bir SU sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM'de Afra ile ilerliyoruz. Müzik dünyasının genç yıldızından adı intikamdı.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club saklı sofrada buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: olacak gibi değil.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Bilim dünyasından yaklaşan felaket uyarısı. Yeni bir araştırmaya göre iklim değişikliği dünya genelinde bulaşıcı hastalıkları artırıyor ve kontrol altına alınmazsa durum büyük bir sağlık felaketine dönüşebilir. Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen geniş çaplı uluslararası araştırma, iklim değişikliğinin bulaşıcı hastalıkların küresel ölçekte yayılmasını hızlandırdığını ortaya koydu. Çalışma 151 ülkeden 3752 sağlık çalışanı ve araştırmacının görüşlerini içeriyor ve bugüne kadar yapılan en kapsamlı küresel araştırmalardan biri olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, iklim değişikliği, yoksulluk ve ilaç direncinin birleşerek büyüyen bir sağlık krizine yol açtığını vurguluyor. Araştırma Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki veriler üzerinden uzmanların sıtma ve dan humması gibi hastalıkları en hızlı yükselen risk olarak gördüğünü de ortaya koydu. Bunu tüberküloz ve HIV/AIDS izliyor. Uzmanlara göre 3 ana neden öne çıkıyor. Bunlar iklim değişikliği, sosyoekonomik eşitsizlik ve antimikrobiyal direnç. Çalışmanın baş yazarı, bir sonraki büyük acil sağlık durumu ani bir salgın olmayabilir. Bunun yerine her gün hayatları kısaltan sessiz hastalıkların yavaş ama sürekli kötüleşmesi olabilir uyarısı yapıyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
6: Türk pop müziğinin sevilen yıldızı Ferhat Göçer radyonuzda Kalbimin Orta Yerin.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Sen göç etmeler, kendiyle kalanlar, yalnızlığa iyi gelenler. Kaldığım binalar, gezdiğim tüm caddeler, senleyken beraber.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Küpe FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Öyle bir ağırlık var benim hep üstümde. Onlara ben küstümde. Hatam var her özümde. Günahım var da ben ondan korkmam. Tutmadım mı söyle.

0: körü.
1: Küpe FM reklam.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Silivri Kadın Girişimciler Derneği'nin geleneksel ikinci el kıyafet satışı başladı. 18 Temmuz'a kadar her gün 18 ila 24 saatleri arasında Silivri Sahili Sanat Parkı'ndayız. Birbirinden güzel ikinci el kıyafetleri uygun fiyatlarla keşfederken aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerimize de destek olabilirsiniz. Silivri Kadın Girişimciler Derneği. Hep birlikte daha güçlü, daha güzel yarınlara.
1: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
4: Küpe FM reklam.

Müziğin en sevilen yıldızı Küpe FM'de olmaya devam ederken sırada Blok 3 Kırgınım şarkısıyla radyonuzda. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleydim. Yarın tekrar müzik dünyasının en iyileriyle buluşacağız. Hoşçakalın.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 13.

Herkese merhaba ve işte güzel bir hafta sonunda daha Küpe FM'de sizlerle buluşmanın mutluluğu içerisindeyim. En iyileri eşlik etmek üzere hazırım efendim. Biliyorsunuz her zaman olduğu gibi en iyiler burada sizlerle, yani bizlerle olmaya devam ediyor. İyi ki burada oluyorlar. Çünkü burası Küpe FM, Türkçe pop müziğin gelmiş geçmiş en iyi örnekleri. Sadece ve sadece burada sizlerle dedikten sonra program başlıyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
4: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 250 bin lira yerine sadece ve sadece 169 bin lira. Üstelik yatak ve baza hediye. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar, renkliler 359 lira 95 kuruş. Aqua tuvalet kağıdı 40'lı 249 lira 95 kuruş. Elidor şampuan 400 mililitre 159 lira 95 kuruş. Paşabahçe Sahra Alanya su takımı seti 7 parça 188 lira 85 kuruş. Üstelik biçen markette yemek kartları indirim ve kampanya yalarda da geçerlidir. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
0: Bir reklam.

yalancı şahidimle devam edeceğiz. Kerimcan Durmaz'ı bilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde yüzüne konfeti patlatan seyirciyi dövdü diye bir haber çıktı. Daha dün galiba çıktı bu haber. Esasında sonuç olarak kendisi bu konuda uyarıyor izleyicileri. Yakınına gittiğinde adam bir daha gözüne patlatınca çok sinirlenmiş ve elindeki o bir şeyle ona doğru böyle vurmuş mu atmış mı o konfeti makinesini, öyle bir şey yapmış. Ama yani gerçekten sahnedeki insanlara da artık bu tarz şeyler yapılmasın. Hiç hoş değil, hiç güzel değil. Öyle insanlar da oraya alınmasa keşke, ama nereden bilecekler tabii insandan ne çıkacak. Ve işte Edis'le yalancı şahidime devam ediyoruz.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Toz Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında. Migros,
2: hepimize iyi gelecek. Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
6: Çeri.

Hasta dinleyelim şimdi. Kimden dinleyelim? Hande Yener'den dinleyelim. Bu arada Yaşar İpek YouTube projesinin ikinci çalışmasında bu sözleri Sinan Akçıl'ın ve müziği Emrah Karaduman'ın Hasta şarkısını kendine özgü tarzıyla yorumlamış. Yani fantezi müzik sanatçısı nihayetinde kendine özgü tarzda o. Nasıl oldu acaba? Neyse biz Hande Yener'den dinlemeye devam ediyoruz.

0: reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.
2: Mebrure ile Değilim'le devam edeceğiz. Sevdim bu şarkıyı, söylemiştim sizlere. Ve oyuncu Melisa Aslıpamuk diyor ki, Türkiye'de diziler her zaman zengin erkek ve fakir kız ya da zengin kız ve fakir erkek oluyor. Ben fakir bir kızı oynayamadım diyor. Yani benim tipim zengin demek istiyor. Öyle hoş da bir hanım. Kendisi evlendi de şu aralar. Melisa Aslıpamuk, herkesi ismiyle tanımazsınız ama internete girerseniz bayağı dizilerde oynayan bir kişi olduğunu görürsünüz. Konuşamadım. Eski de manken aynı zamanda. Ve efendim her zamanki gibi müzikle devam ediyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim dünyasından yaklaşan felaket uyarısı. Yeni bir araştırmaya göre iklim değişikliği dünya genelinde bulaşıcı hastalıkları artırıyor ve kontrol altına alınmazsa durum büyük bir sağlık felaketine dönüşebilir. Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen geniş çaplı uluslararası araştırma, iklim değişikliğinin bulaşıcı hastalıkların küresel ölçekte yayılmasını hızlandırdığını ortaya koydu. Çalışma 151 ülkeden 3752 sağlık çalışanı ve araştırmacının görüşlerini içeriyor ve bugüne kadar yapılan en kapsamlı küresel araştırmalardan biri olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, iklim değişikliği, yoksulluk ve ilaç direncinin birleşerek büyüyen bir sağlık krizine yol açtığını vurguluyor. Araştırma, Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki veriler üzerinden uzmanların sıtma ve dan humması gibi hastalıkları en hızlı yükselen risk olarak gördüğünü de ortaya koydu. Bunu tüberküloz ve HIV/AIDS izliyor. Uzmanlara göre 3 ana neden öne çıkıyor. Bunlar iklim değişikliği, sosyoekonomik eşitsizlik ve antimikrobiyal direnç. Çalışmanın baş yazarı, bir sonraki büyük acil sağlık durumu ani bir salgın olmayabilir. Bunun yerine her gün hayatları kısaltan sessiz hastalıkların yavaş ama sürekli kötüleşmesi olabilir uyarısı yapıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Basit Numaralar ve Zerrin Özer. Zerrin Özer geçen gün bir röportajda yüreğim acıyor dedi. Neyi geri getirmek isterdiniz dediler kendisine. Geçtiğimiz günlerde zaten ablasını kaybetti. Haliyle hayattaki en zor acı ölüm. Gerçekten alışması özellikle sevdiklerinizin kaybına hepimiz için geçerli. Çok zor bir şey. Tabii ki o da ablamı geri getirmek isterdim dedi. Ve Zerrin Özer Basit Numaralarla devam ediyoruz.

Adı İntikam'dı ve Afra ile Mustafa Sandal'la devam edeceğiz. Biliyorsunuz Saygı Gecesi'nde de bu şarkılar söylendi. Sonrasında düetler piyasaya çıktı. Şimdilerde de Serdar Ortaç'a Saygı Gecesi hazırlanıyor. Gerçekten de güzel olacağına inanıyorum. Çünkü o kadar çok şarkısı var ki Serdar Ortaç'ın da orada yorumlanacak. Harika olacak. Neyse efendim, biz Adı İntikam'dı ile devam edelim.

0: Süper FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
1: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Sütaş beyaz peynir süzme 500 gram tek fiyat 100 lira. Kumbasar yumurta 30'lu L-Boy tek fiyat 100 lira. Süper Fresh donuk patates 1 kilogram çeşitleri tek fiyat 100 lira. Müslümoğlu kavurma 150 gram tek fiyat 100 lira. Üstelik biçen markette yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçen market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Gökhan Türkmen'den Ezberime ile devam edeceğiz şimdi. Bu arada Gökhan Türkmen yaz konserleri kapsamında Sapanca Kırkpınar Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşmuş. Geçen gün günler öncesine tükenmiş biletleri ve hep birazdan eşlik etmişler kendisine ve gerçekten de sevilen konserlerden biri olmuş. Gökhan Türkmen de maşallah her zaman formda, güzel kostümleriyle, o harika şarkılarıyla her zaman gündemde. Helal olsun kendisine dedikten sonra Gökhan Türkmen ve Ezberime.

0: Reklam. Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadı Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
0: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
0: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Küpe FM Reklam.

Mabel Matiz'de Dağılıyorum Olaysız'la devam edelim ve bugün de Instagram'ı hatırlatalım. Instagram'da efendim takip listenize Küpe FM'i ekleyebilir, bizleri Instagram'dan takip edebilir ve tabii ki ülkenizin, bölgenizin gündeminden, bizlerden, radyonuzdan, her şeyden haberdar olabilirsiniz. www.kupefm.com.tr'yi de unutmayın ve bu güzel cumartesi gününde olaysız dağılalım her daim diyerek Mabel Matiz'de Dağılıyorum Olaysız'la devam ediyoruz.

0: Reklam.
1: Silivri Kadın Girişimciler Derneği'nin geleneksel ikinci el kıyafet satışı başladı. 18 Temmuz'a kadar her gün 18 ila 24 saatleri arasında Silivri Sahili Sanat Parkı'ndayız. Birbirinden güzel ikinci el kıyafetleri uygun fiyatlarla keşfederken aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerimize de destek olabilirsiniz. Silivri Kadın Girişimciler Derneği. Hep birlikte daha güçlü, daha güzel yarınlara.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Küpe FM reklam.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese her zaman olduğu gibi güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Yarın haftanın son gününde tekrar görüşene kadar Küpe FM'den ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 15.

0: FM reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Evlenenler, evini yenileyenler. Müjde! Başak Ticaret Belluna da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak vaz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Belluna Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
7: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende. We'll be right back.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club saklı sofrada buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim dünyasından yaklaşan felaket uyarısı. Yeni bir araştırmaya göre iklim değişikliği dünya genelinde bulaşıcı hastalıkları artırıyor ve kontrol altına alınmazsa durum büyük bir sağlık felaketine dönüşebilir. Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen geniş çaplı uluslararası araştırma, iklim değişikliğinin bulaşıcı hastalıkların küresel ölçekte yayılmasını hızlandırdığını ortaya koydu. Çalışma 151 ülkeden 3752 sağlık çalışanı ve araştırmacının görüşlerini içeriyor ve bugüne kadar yapılan en kapsamlı küresel araştırmalardan biri olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar iklim değişikliği, yoksulluk ve ilaç direncinin birleşerek büyüyen bir sağlık krizine yol açtığını vurguluyor. Araştırma Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki veriler üzerinden uzmanların sıtma ve dan humması gibi hastalıkları en hızlı yükselen risk olarak gördüğünü de ortaya koydu. Bunu tüberküloz ve HIV/AIDS izliyor. Uzmanlara göre 3 ana neden öne çıkıyor. Bunlar iklim değişikliği, sosyoekonomik eşitsizlik ve antimikrobiyal direnç. Çalışmanın baş yazarı, bir sonraki büyük acil sağlık durumu ani bir salgın olmayabilir. Bunun yerine her gün hayatları kısaltan sessiz hastalıkların yavaş ama sürekli kötüleşmesi olabilir uyarısı yapıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: Reklam.
1: Beşa Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala ayçiçek yağı 419 liraya. Beşa Migros mağazalarında.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şabankaya 0544 841 06 29.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
0: Küpe FM Reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: PFM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
5: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
7: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
8: Ah sen bir ölüm kalım meselesi, bir ölüm kalım meselesi, bir ölüm kalım meselesi.

0: reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Hani herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken. Kimse bize ihanet etmemiş. Biz kimseyi aldatmamışken. Hani biz kimseye küsmemiş. Hani hiç kimse ölmemişken. Eskiden de. Çok eskiden de.

0: FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: Silivri Kadın Girişimciler Derneği'nin geleneksel ikinci el kıyafet satışı başladı. 18 Temmuz'a kadar her gün 18 ila 24 saatleri arasında Silivri Sahili Sanat Parkı'ndayız. Birbirinden güzel ikinci el kıyafetleri uygun fiyatlarla keşfederken aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerimize de destek olabilirsiniz. Silivri Kadın Girişimciler Derneği. Hep birlikte daha güçlü, daha güzel yarınlara.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Proise ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
5: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184 Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
7: Kaçıyorum olduğum şeyden hep korkak gibi, sen de tek tek umudunu kes. Ömrümde

bulamadı, kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı, burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim, değeri olmadı, yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı yürüdüğü yollar. Mayın tarlası gördüklerimin açlarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı, karalanabilir adım bırak aydınlıklarla. Kalsın hak yolunda batsın, geride

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 17.

0: Küpe FM reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Tost Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa. Beşen Migros mağazalarında.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
6: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
4: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Dostlar'da kaçırılmayacak ürün 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya 5M Migros mağazalarında. Migros,
1: hepimize iyi gelecek. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımız lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Silivri Kadın Girişimciler Derneği'nin geleneksel ikinci el kıyafet satışı başladı. 18 Temmuz'a kadar her gün 18 ila 24 saatleri arasında Silivri Sahili Sanat Parkı'ndayız. Birbirinden güzel ikinci el kıyafetleri uygun fiyatlarla keşfederken aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerimize de destek olabilirsiniz. Silivri Kadın Girişimciler Derneği. Hep birlikte daha güçlü, daha güzel yarınlara.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT Sanal Anjiyo'yla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club saklı sofrada buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim dünyasından yaklaşan felaket uyarısı. Yeni bir araştırmaya göre iklim değişikliği dünya genelinde bulaşıcı hastalıkları artırıyor ve kontrol altına alınmazsa durum büyük bir sağlık felaketine dönüşebilir. Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen geniş çaplı uluslararası araştırma, iklim değişikliğinin bulaşıcı hastalıkların küresel ölçekte yayılmasını hızlandırdığını ortaya koydu. Çalışma 151 ülkeden 3752 sağlık çalışanı ve araştırmacının görüşlerini içeriyor ve bugüne kadar yapılan en kapsamlı küresel araştırmalardan biri olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar iklim değişikliği, yoksulluk ve ilaç direncinin birleşerek büyüyen bir sağlık krizine yol açtığını vurguluyor. Araştırma Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki veriler üzerinden uzmanların sıtma ve dan humması gibi hastalıkları en hızlı yükselen risk olarak gördüğünü de ortaya koydu. Bunu tüberküloz ve HIV/AIDS izliyor. Uzmanlara göre 3 ana neden öne çıkıyor. Bunlar iklim değişikliği, sosyoekonomik eşitsizlik ve antimikrobiyal direnç. Çalışmanın baş yazarı, bir sonraki büyük acil sağlık durumu ani bir salgın olmayabilir. Bunun yerine her gün hayatları kısaltan sessiz hastalıkların yavaş ama sürekli kötüleşmesi olabilir uyarısı yapıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: Zirvedekiler başlıyor.
1: Trakya'nın çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize keyif dolu hafta sonları, sesimizin ulaştığı her yere kocaman bir merhaba. Radyonuzda haftanın en heyecanlı saatleri şimdi başlıyor. Ve önümüzdeki iki saat boyunca kulağınız bizde, gözünüzse zirvede olacak. Türkiye'nin en çok dinlediği, listeleri alt üst eden dijital platformları sallayan tam 20 dev şarkı cebimizde. Acaba bu hafta zirvenin yeni sahibi kim? Geçen haftanın bir numarası yerini koruyabildi mi? Yoksa liste bomba gibi giren yeni bir şarkı ezberi bozdu mu? Arkanıza yaslanın, sesi biraz daha açın. Çünkü zirvedekiler 20 geri sayımı 20 numarayla birazdan başlayacak. Öncesinde her zaman yaptığımız gibi liste dışı kalan isimleri açıklayalım. Ağustos ayında İstanbul Festivali ve Bursa Kültür Park sahnelerinde dev açık hava konserleri vermeye hazırlanan Sammy Cenk'in Çıkmaz Bir Sokakta isimli parçası tam 35. haftasında bizlere veda ediyor.

Darbe konserinde hayatını kaybeden Filistin ve Gazze'deki çocukları anan Derya Ulu'nun Hani adını verdiği parçası bu hafta liste dışı kalmaktan kurtulamıyor.

Yenilikçi yaklaşımını yüksek enerjili bir dance pop estetiğiyle buluşturduğu yeni teklisi, umrum dışına video klibiyle birlikte yayımlayan Mabel Matiz'in Dağılıyorum Olaysız isimli şarkısını şimdi bir kere daha dinliyoruz.

0: Reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM Reklam.

Türk müziğinin efsane sesi Sibelcan'la 8 yıllardan sonra çıkardıkları Kıyamam düetiyle dijital platformlarda zirveye yerleşen APO'nun Yeraltı isimli parçasına şimdi bir kere daha kulak veriyoruz.

0: Yeraltı
1: 20 numara.
2: Yine harika bir gün, yine yan yana ve yine müzik doluyuz. Herkese keyifli bir gün diliyoruz. Haftanın yorgunluğunu geride bırakırken müzik dünyasında neler olup bittiğini merak edenler buraya toplandı bile biliyorum. Önümüzdeki saatlerde kulağınızın pasını silecek, size eşlik edecek ve modunuzu bir anda yukarı taşıyacak en iyi 20 şarkıyı tek tek keşfedeceğiz. Sizin favoriniz bu hafta kaçıncı sırada? Çünkü tatlı bir rekabetin döndüğü zirvedekiler 20 listemize ilk adımı atıyoruz. İşte haftanın en çok dinlenen 20 numaralı şarkısı, Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun ve Van'da on binlerce kişiye unutulmaz konserler veren ve yazı özel çıkardığı yeni biriyle de listelerde fırtınalar estirmeyi sürdüren Simge, Kalpsiz Bir Serseri isimli parçayla 20 numarada bizleri karşılıyor.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Yudum ayçiçek yağı 5 litre 469 lira 95 kuruş. Tukaş domates salçası 830 gram teneke 49 lira 95 kuruş. Komili Ege sızma zeytinyağı 3 litre 749 lira 95 kuruş. Beşler sucuk kangal kilogram 599 lira 95 kuruş. Üstelik biçen markette yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: 19 numara.
3: Efsanevi arabesk sanatçısı Kibariye ile güçlerini birleştirerek çıkardığı Gülü Soldurman projesinin dijital platformlarda yakaladığı muazzam liste başarısıyla gündemde olan Türk rap müziğinin en üretken ve özgün kalemlerinden biri olan Ahiyan Rüya Gibiydin diyecek 19 numaradan.

0: FM 18 numara.
1: Yeni şarkısı Merda'nın video klibini resmi olarak müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanan ve tüm hızıyla süren yoğun yaz dönemi açık hava turnesine de devam eden yeni Anadolu tarzının başarılı temsilcisi Emre Fel Bir Güldün'le bu hafta 18 numarada.
2: Bizim için böğürtle manalı bir

0: Küpe FM reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Toz Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa. Beşen Migros mağazalarında.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Ceviz Silivri şubenize bekliyoruz. Kerry.
8: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.

17 numara. Yayınlandığı andan itibaren dijital listelerde zirveye tırmanan ve Paris-İstanbul hattında hazırlanan iddialı video klibiyle de dikkatleri üzerine çeken, yenilikçi, yüksek enerjili bir dans pop estetiğine sahip Umrum Dışı isimli parçayla Mabel Matiz bu hafta 17 numaradan zirvedekilere merhaba diyor.

0: ben seni.
1: 16 numara.
2: Şımarık şarkısıyla YouTube Müzik Türkiye Trend Müzikler Listesi'nde 5. sıraya kadar yükselen Derya Uluyla adım adım biz de yükselmeye devam ediyoruz zirvedekilerde. 16 numaradaki yerini alan yepyeni single projesi şimdi radyolarınızda.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin. Bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: 15 numara.
1: TikTok üzerinde 10 binden fazla videoda kullanılarak hızlıca viral bir akıma dönüşen Başımda Belalar isimli parçayla da bugünlerde hayranların beğenisini toplayan Türk rap müziğinin genç ve popüler isimlerinden Poizi, Uyuyamadın Demi diyecek 15 numaradan.

Müzisyen sevgilisi Serkan Balkan'la 19 yıldır inişli çıkışlı bir aşk yaşayan, evlilik için ayırdığımız bütçeyi tamamen yeni albüm hazırlıklarına ve şarkılara yatırdık diyerek müzikal kariyerine öncelik verdiğini belirten Hande Ünsal, Gel'le bu hafta 14 numarada.

0: 13 numara.
1: Henüz 24 yaşında olmasına rağmen müzik dünyasında güçlü bir yer edinmiş durumda olan, kısa sürede yakaladığı başarılarla geleceğin önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Blok 3, Kayıp Kalp'le bu hafta 13 numaradan bizlere sesleniyor.

0: Reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolukadi Hitertut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605
3: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
4: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makineleri, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makineleri Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
5: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet, çocuk cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
7: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
8: Küpe FM

12 numara. 2026'daki dördüncü yeni tekleri de dinleyicilerle buluşturan Arda Pekkan'la yayımladıkları ve Spotify Türkiye listelerine damga vuran hileli düetiyle de adından söz ettirmeye devam eden Türkiye'nin kız grubu Manifest daha iyi diyecek 12 numaradan.

0: 11 numara.
1: Celse, Paslı Hançer ve Bu Ateşe Sen Attın gibi dikkat çeken eserlerin yer aldığı 8 şarkılık Unutacağım albümüyle dijital platformlarda yerini alan Serkan Nişancı, Eller Üzerli bu hafta 11 numaranın sahibi oluyor.

0: 10 numara.
1: Temmuz ayında peş peşe çıkardı olabilirim ve tarifi yok tekleriyle dijital platformlarda yakaladığı yüksek dinlenme ivmesiyle dikkatleri üzerine çeken gizemli alternatif pop sanatçısı Mebrure Dilim'le bu hafta 10 numarada.

0: 9 numara.
1: Temmuz ayı itibariyle vazgeçtim artıkla kara sevda parçalarıyla büyük izlenme sayılarına ulaşan yapay zeka destekli arabesk fantezi projesi Acıoğlu'nun İhtiyacım Var isimli parçasını 9 numarada görüyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
2: Silivri Kadın Girişimciler Derneği'nin geleneksel ikinci el kıyafet satışı başladı. 18 Temmuz'a kadar her gün 18 ila 24 saatleri arasında Silivri Sahili Sanat Parkı'ndayız. Birbirinden güzel ikinci el kıyafetleri uygun fiyatlarla keşfederken aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerimize de destek olabilirsiniz. Silivri Kadın Girişimciler Derneği. Hep birlikte daha güçlü, daha güzel yarınlara.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
5: Küpe FM reklam.

8 numara. 24 Temmuz'da Burdur'da, 25 Temmuz'da Isparta'da, 8 Ağustos'ta Aydın'daki hayranlarına seslenecek olan arka arkaya çıkardığı tekleriyle Spotify aylık dinleyici sayısını zirvede tutmaya devam eden APO Ömrümle bu hafta 8 numarada.

Öyle bir ağırlık var benim hep üstümde. Onlara ben küstümle. Hatam var her özümde, günahım var da ben ondan korkmam. Tutmadın mı söyle,

0: 7 numara.
1: Nisan ayında efsanevi söz yazarı Zeynep Talusaygı albümü kapsamında zamansız bir hit olan Üzgünüm şarkısını kendi büyüleyici yorumuyla yeniden canlandıran Mela Bedel iki tası çorbayla bu hafta 7 numaranın sahibi oluyor.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçan Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Tek süt taze kaşar 600 gram 199 lira 95 kuruş. Doğuş tereyağı 1000 gram 499 lira 95 kuruş. Doğuş siyah çay 1000 gram 269 lira 95 kuruş. Şibo Türk kahvesi 100 gram 59 lira 95 kuruş. Üstelik Biçan Market'te yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçan Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: Küp FM
3: 6 numara.
4: Bugünlerde 2000'ler pop sound'undan ilham aldıkları yepyeni single projeleriyle dağıtından bahsettiren Manifest kızlarının tüm listelerde 50 günü aşkın süredir zirvedeki yerini koruyan Hileli isimli parçası bu hafta 6 numaraya geriliyor.

5 numara. Yazı özel çıkardığı popüler teklileri ve akustik renkler turnesinin ardından Göcek'te çıktığı tekne tatiliyle magazin gündeminde yer alan Türk halk ve pop müziğin sevilen güçlü sesi Elif Buse Doğan Yangın yeriyle bu hafta 5 numaradan bizlere sesleniyor.

0: yangın yeri.
1: 4 numara.
2: Yapay zeka tartışmalarına son noktayı koyarak canlı performans turnesine kesintisiz devam eden ve sahte telif krizini aşmış durumda olan Ankara Echoes Beni Alla bu hafta 4 numarada.

0: TPFM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.790.000 liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: 3 numara.
1: 2023 yılında Affetmem şarkısıyla geniş kitlere ulaşarak büyük bir tanınırlık kazanan, YouTube'da 60 milyon ve Spotify'daysa 100 milyondan fazla dinlenen, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olan Blok 3'ün yepyeni parçası Sebebi Var bu hafta zirvedekilere 3 numaradan dahil oluyor.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club saklı sofrada buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Bir numara.
3: Ve geldik yolun sonuna. Saatlerdir bu anı bekliyorduk. 20 numaradan başladık. Fırtınalı yollardan geçtik. Rakipleri tek tek eledik. Ve işte o dev soruyla baş başayız. Bu haftanın en büyük kim? Kulaklar kabardıysa, kalpler aynı ritimle atıyorsa daha fazla bekletmiyoruz. Hak edilmiş bir başarı, milyonların dilindeki o melodi ve listemizin en tepesindeki isim. Le Cadral konseri sonrası işinden kazandığını, işine yatıracağını ve daha büyük işlere de imza atacağını söyleyen Blok 3'ün Poi İzi işbirliğindeki parçası Çok Güzel Gülüyorsun yeni haftaya da yine bir numarada başlayacak.

Sen bu gece içme, ben biteceğim bu gidişle. Anlatmayı sevmem ama sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.

0: Zirvedekiler yeni aday.
1: Şimdi geldik en heyecanlı virajlardan birine. Haftanın yeni adayları önümüzdeki günlerde bu listeyi alt üst etmeye aday dijital dünyayı ve radyoları sağlamaya hazırlanan yepyeni şarkıları beyninize sunuyoruz. Söz ve bestesi ünlü müzisyen Sinan Akçıl imzası taşıyan, şarkının aranjesi ise Erhan Bayrak imzası taşıyan, yaza damga vurmak üzere çıkardığı iddialı ve yüksek tempolu yeni teklisi Aslanlar Doğuyorlar pop müziğin başarılı erkek vokallerinden Berkay bu haftanın ilk adayı oluyor.

0: Zirvedekiler yeni aday.
1: Sözü ve müziği tamamen kendisine ait olan, telaştan uzak ve dingin yapısıyla kısa sürede bu yazın en güçlü aşk balantlarından biri olan Akşamüstü isimli parçayla romantik aşk şarkılarının usta kalemi Yalın bu haftanın bir diğer adayı.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim dünyasından yaklaşan felaket uyarısı. Yeni bir araştırmaya göre iklim değişikliği dünya genelinde bulaşıcı hastalıkları artırıyor ve kontrol altına alınmazsa durum büyük bir sağlık felaketine dönüşebilir. Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen geniş çaplı uluslararası araştırma, iklim değişikliğinin bulaşıcı hastalıkların küresel ölçekte yayılmasını hızlandırdığını ortaya koydu. Çalışma 151 ülkeden 3752 sağlık çalışanı ve araştırmacının görüşlerini içeriyor ve bugüne kadar yapılan en kapsamlı küresel araştırmalardan biri olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar iklim değişikliği, yoksulluk ve ilaç direncinin birleşerek büyüyen bir sağlık krizine yol açtığını vurguluyor. Araştırma Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki veriler üzerinden uzmanların sıtma ve dan humması gibi hastalıkları en hızlı yükselen risk olarak gördüğünü de ortaya koydu. Bunu tüberküloz ve HIV/AIDS izliyor. Uzmanlara göre 3 ana neden öne çıkıyor. Bunlar iklim değişikliği, sosyoekonomik eşitsizlik ve antimikrobiyal direnç. Çalışmanın başyazarı, bir sonraki büyük acil sağlık durumu ani bir salgın olmayabilir. Bunun yerine her gün hayatları kısaltan sessiz hastalıkların yavaş ama sürekli kötüleşmesi olabilir uyarısı yapıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe FM. Zirvedekiler yeni aday.
6: Uluslararası müzik dünyasında dikkat çeken bir başarı imza atan, dünyanın dört bir yanındaki yeni çıkış yapan şarkıların ilk performanslarını ölçen listede zirvede yer alan, aynı listede yer alan birçok uluslararası yıldızı da geride bırakarak haftanın en güçlü çıkışını gerçekleştirdikleri Toz Pembe isimli parçayla Türkiye'nin müzik grubu Manifest bu haftanın bir diğer adayı.

0: Zirvedekiler yeni aday.
1: Henüz fırından yeni çıkmış taptaze bir çalışma kulaklarımıza konuk oluyor. Önümüzdeki hafta Zirvedekiler listemize girmek için müzik otoritelerinden de tam not almış çok güçlü bir adayımız var. Sözü, müziği ve düzenlemesi tamamen kendi imzası taşıyan klasikleşmiş ağır duygusal balantların aksine roman ve Balkan esintileriyle bezeli 9-8'lik enerjik pop ritimleriyle dikkat çektiği Gidişat isimli parçayla tan taşçı bu haftanın son aday ismi oluyor.

0: işte böylece müzik dünyasının en heyecanlı zirve yolculuğunun daha sonuna geldik. Zirvedekiler 20 listemizin bu haftaki şampiyonunu hep birlikte taçlandırdık. Taptaze adaylarımızı listeye göz kırparken izledik. Önümüzdeki hafta dengeler nasıl değişecek? Bu haftanın bir numarası koltuğunu koruyabilecek mi, yoksa yepyeni bir şarkı zirveyi ele mi geçirecek? Hepsinin cevabı yine bu frekansta olacak. Hafta yine aynı gün ve saatte. Müzikle kalbinizin ritminin birleştiği yerde buluşuncaya dek hepinize mutlu, huzur dolu hafta sonları. Şimdilik hoşça kalın.
1: Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 20.

0: FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Silivri Kadın Girişimciler Derneği'nin geleneksel ikinci el kıyafet satışı başladı. 18 Temmuz'a kadar her gün 18 ila 24 saatleri arasında Silivri Sahili Sanat Parkı'ndayız. Birbirinden güzel ikinci el kıyafetleri uygun fiyatlarla keşfederken aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerimize de destek olabilirsiniz. Silivri Kadın Girişimciler Derneği. Hep birlikte daha güçlü, daha güzel yarınlara.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Küpe FM reklam.
2: Silivri Kadın Girişimciler Derneği'nin geleneksel ikinci el kıyafet satışı başladı. 18 Temmuz'a kadar her gün 18 ila 24 saatleri arasında Silivri Sahili Sanat Parkı'ndayız. Birbirinden güzel ikinci el kıyafetleri uygun fiyatlarla keşfederken aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerimize de destek olabilirsiniz. Silivri Kadın Girişimciler Derneği, hep birlikte daha güçlü, daha güzel yarınlara.

0: zogoturizm.com.tr.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim dünyasından yaklaşan felaket uyarısı. Yeni bir araştırmaya göre iklim değişikliği dünya genelinde bulaşıcı hastalıkları artırıyor ve kontrol altına alınmazsa durum büyük bir sağlık felaketine dönüşebilir. Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen geniş çaplı uluslararası araştırma, iklim değişikliğinin bulaşıcı hastalıkların küresel ölçekte yayılmasını hızlandırdığını ortaya koydu. Çalışma, 151 ülkeden 3752 sağlık çalışanı ve araştırmacının görüşlerini içeriyor ve bugüne kadar yapılan en kapsamlı küresel araştırmalardan biri olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, iklim değişikliği, yoksulluk ve ilaç direncinin birleşerek büyüyen bir sağlık krizine yol açtığını vurguluyor. Araştırma, Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki veriler üzerinden uzmanların sıtma ve dan humması gibi hastalıkları en hızlı yükselen risk olarak gördüğünü de ortaya koydu. Bunu tüberküloz ve HIV/AIDS izliyor. Uzmanlara göre 3 ana neden öne çıkıyor. Bunlar iklim değişikliği, sosyoekonomik eşitsizlik ve antimikrobiyal direnç. Çalışmanın baş yazarı, bir sonraki büyük acil sağlık durumu ani bir salgın olmayabilir. Bunun yerine her gün hayatları kısaltan sessiz hastalıkların yavaş ama sürekli kötüleşmesi olabilir uyarısı yapıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Hey Loyal, is there anyone here?

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Silivri Kadın Girişimciler Derneği'nin geleneksel ikinci el kıyafet satışı başladı. 18 Temmuz'a kadar her gün 18 ila 24 saatleri arasında Silivri Sahili Sanat Parkı'ndayız. Birbirinden güzel ikinci el kıyafetleri uygun fiyatlarla keşfederken aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerimize de destek olabilirsiniz. Silivri Kadın Girişimciler Derneği. Hep birlikte daha güçlü, daha güzel yarınlara.
0: Küpe FM reklam.

0: sabahlar.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Bilim dünyasından yaklaşan felaket uyarısı. Yeni bir araştırmaya göre iklim değişikliği dünya genelinde bulaşıcı hastalıkları artırıyor ve kontrol altına alınmazsa durum büyük bir sağlık felaketine dönüşebilir. Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen geniş çaplı uluslararası araştırma, iklim değişikliğinin bulaşıcı hastalıkların küresel ölçekte yayılmasını hızlandırdığını ortaya koydu. Çalışma 151 ülkeden 3752 sağlık çalışanı ve araştırmacının görüşlerini içeriyor ve bugüne kadar yapılan en kapsamlı küresel araştırmalardan biri olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, iklim değişikliği, yoksulluk ve ilaç direncinin birleşerek büyüyen bir sağlık krizine yol açtığını vurguluyor. Araştırma Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki veriler üzerinden uzmanların sıtma ve dan humması gibi hastalıkları en hızlı yükselen risk olarak gördüğünü de ortaya koydu. Bunu tüberküloz ve HIV/AIDS izliyor. Uzmanlara göre 3 ana neden öne çıkıyor. Bunlar iklim değişikliği, sosyoekonomik eşitsizlik ve antimikrobiyal direnç. Çalışmanın başyazarı, bir sonraki büyük acil sağlık durumu ani bir salgın olmayabilir. Bunun yerine her gün hayatları kısaltan sessiz hastalıkların yavaş ama sürekli kötüleşmesi olabilir uyarısı yapıyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Kırmaya canımı da yakmaya gücün yetmez, sildim koldum. Egonu da al bas git yordun. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

0: O da bence.
1: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

aşk bir taşın sabrıyla susuyor zaman, hasretin duvar. Ne ışık ne de bir yol, salınır uçsuz bucaksız korkularım. Geçelim.

Gerçekler ağır gelir, bırakmaz yakamı. Kaybederim yine, fark etmez bugünle yarın. Değişiyor hayatımız, yolun sonundayım. Burada gülüyorlar babacım, inanamadım. Ölüme koşuyorum da henüz yorulmadım. Bu

Yanımızdan tutacaksa hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi

öyle bakma. Anlayacaklar. İkimize karşı.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.